kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

0: can korkmuş gibi içimde kal. Zaten yok gider mi başka?
1: Karnavaldasınız ve bu çok güzel çarşamba gününde 2 saat boyunca Türk popundan en iyilerle ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz.

Düşünsenize, kırmızı ışıkta geçiyorsunuz ve sizi bir insan değil bir robot durduruyor. Memur bey, bu sefere mahsus görmezden gelseniz deseniz muhtemelen size sadece sıfırla birlerle cevap verecek. Teknoloji ve yapay zeka sadece telefonlarımıza değil artık sokaklarımıza da indi. Bakalım bizim buralara ne zaman uğrayacaklar? Ben de merak ediyorum gerçekten.

otonom robotlar, kendi kendini kullanan araçlar, gelecekte yaşamaya başladık değil mi? Ama bunun da riskleri var. Mesela Kaliforniya'da artık otonom araçlar dokunulmazlıklarını kaybediyorlar. Kaliforniya'da bugüne kadar büyük bir yasal boşluk varmış. Polis içinde sürücü olmayan bir araç trafik kuralı ihlali yaptığında kime ceza yazacağını bilmiyordu. 1 Temmuz 2026 itibariyle bu durum resmen değişiyor. Eğer sürücüsüz bir araç kuralı ihlali yaparsa polis memuru cezayı doğrudan aracı üreten veya işleten şirkete kesecek. Gayet mantıklı.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Bir başka keyifli konuya geçiyorum. Bu İngilizler gerçekten ilginçler. Genelde soğuk. Hatta İngiliz esprileri malum ünlüdür biliyorsunuz. Çok gülemeyiz ama... Yarışmaları çok enteresan oluyor. Hani bazen birilerini ikna etmek için 1000 dereden su getiririz ya. İngilizler bunu solucanlar için yapıyorlar. Güney İngiltere'de her yıl düzenlenen meşhur solucan cezbetme şampiyonası yine yapıldı. Kural çok basit. Toprağı kazmak kesinlikle yasak. Ama o solucanları bir şekilde yüzeye çıkarmanız lazım. Yarışmacılar toprağa şarkı mı söylemedi, enstrüman mı çalmadı, özel ritimlerle yeri mi titretmedi? Görenlerin neler oluyor burada dediği bu festivalde amaç en çok solucanı toprağın altından ikna edip yukarı çıkaranı şampiyon oluyorsun.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gecesi Oscar cephesinden. Teknoloji ve sanatı karşı karşıya getiren dev bir haberim var. Akademi yapay zeka mı yoksa insan emeği mi tartışmasına son noktayı koydu. 98. Akademi Ödülleri öncesinde Hollywood'u sallayan o yeni kurallar da yürürlüğe girdi. Artık yapay zeka tarafından yazılan senaryolar en iyi özgün senaryo veya en iyi uyarlama senaryo kategorilerinde yarışamayacak.

Sinin en sevilen, en çok konuşulan ve gizemi hiç bitmeyen ismi. Prenses Diana. Yıllar sonra kendi sesiyle geri dönüyor. 2027 yılı halkın prensesini almak isteyenler için oldukça sarsıcı ve duygusal bir yıl olmaya aday. Evet, yeni Diana belgeseli var. Belgesel Diana'nın 91 yılında gizlice kaydettiği yaklaşık 5 saatlik ses kayıtlarına dayanıyor. Yeni bir belgeseli bekliyorduk aslında. Malum her 3-5 yılda bir Prenses Diana ile ilgili konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Öyle görünüyor.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bitkin hissediyor olabilirsiniz. Hani bazen çok dolduğumuzda şu beynimi bir formatlasam, sinirlerimi sıfırlasam deriz ya. Bilim insanları diyor ki boşuna uğraşmayın, o iş öyle olmuyor. Sinir sistemimiz maalesef bir bilgisayar gibi tek tuşta kendine gelmiyor. Peki ne yapacağız diyenler, sihirli bir değnek aramak yerine düzenli uykunun, açık havada bir yürüyüşün ve en önemlisi ruhumuzu dinlendirmenin gücüne inanacağız. Belki beynimizi sıfırlayamıyoruz ama en azından bir kahve molasıyla sistemimizi yavaşlatabiliriz.

değişiyor, trendler değişiyor ama değişmeyen tek bir şey var. Birilerinin bize siz böyle yeterince iyi değilsiniz deme çabası. Şimdi de gözleri genç beylere dikmişler. Adına da Lux Maxing dedikleri görüntüyü kusursuzlaştırma yarışı. Eskiden ne kadar kas o kadar karizma denirdi. Şimdi işler değişti. Artık daha ince, daha keskin, daha yağsız bir görüntü moda. Genç dinleyenlerimiz, aynadaki aksinize barışık olmak, bir algoritmanın size çizdiği o sentetik sınırlardan bence çok daha kıymetli. Bizi kalıplara sokmaya çalışanlara inat, kendimiz gibi olmaya devam edelim lütfen.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

dinleyenler, teknoloji öyle bir yere geldi ki artık fazla mükemmel olmak ayıp karşılanıyor. Dış görünümüzle mükemmel olmaya çalışıyoruz. Ya biz yapay zekaya benzemeye çalışıyoruz, o da bize benzemeye çalışıyor. Yapay zekanın o kusursuz, hatasız ve biraz da ruhsuz elektronik postalarından sıkılanlar için yeni bir icat çıkmış, Sincerely. Bu uygulama ne yapıyor derseniz, bizim pırıl pırıl e-postalarımıza kasten yazım hataları, yani meşhur typoları ekliyor. Bu hale geldik yani. O bize benzemeye çalışıyor, biz ona benzemeye çalışıyoruz. Gerçekten dünyanın çivisi çıktı.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Robert Hetemo bir video paylaştı. Belki görmüşsünüzdür. Şöyle diyor şarkıcı. Sabah kalktım, canım kıymalı börek çekti. Telefonu bir açtım, karşımda kıymalı börek reklamı. Algoritma düşüncelerimi mi okuyor diye soruyor. Haklı. Kim yaşasa neler oluyor der. Gerçekten de telefonlar bizi dinliyor olabilir mi? Yoksa bizi bizden daha mı iyi tanıyorlar? Ya bununla ilgili çok yorum var. Ama bence bir şey düşündüğünüzde ya da öğrendiğinizde onu her yerde görmeye başlarsınız ya. Belki o reklam hep oradaydı ama siz kıymalı böreği düşünene kadar onu fark etmedik. Yani ben böyle açıklıyorum. Bizi dinliyor olamazlar.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Sonuç olarak sevgili Robert Atemo ve sevgili dinleyenler, belki telefonlar beynimize henüz çip takmadı ama alışkanlıklarımızı o kadar iyi analiz ettiler ki neyi ne zaman isteyeceğimizi bizden önce kestiriyor olabilirler. Yine de kıymalı böreğin tadını hiçbir zaman öğrenemeyecekler. Bir de bu açıdan bakalım.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın dördüncü gününde aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda.

0: sarayıma.
1: Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda dur.

Haftayı ortaladık. Bu güzel çarşamba gününde günün ritmini yakalamaya başladık sizler de. Anın, hayatın, günün ritmini yakalamak istiyorsanız radyonuzun sesini biraz daha açıyorsunuz. Günün en keyif veren programı Hayatın Ritmi başlıyor. Ben Raynem, mikrofon başına geçiyorum. Siz de radyonuzun başında oluyorsunuz bu iki saat boyunca. Bu güzel çarşambadan birlikte keyif alıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Müzik dünyasının duayen isimlerinin şarkılarının yorumlandığı projeler çok dikkat çekiyorlar. Bu kez karşımıza Talu Şarkıları projesiyle çıktı Fatma Turgut. Türk pop müziğinin söz yazarlığında iz bırakan isimleri Çiğdem Talu ve Zeynep Talu'nun zamansız eserleri Talu Şarkıları projesiyle yeni nesil yorumcularla yeniden hayat buluyor ki projenin dördüncü teklisi işte öyle bir şey. Fatma Turgut'un güçlü ve karakteristik vokalleriyle dinleyicisiyle buluştu. Daha önce Gripin Merabe'de Derdi Yaşar gibi isimlerin seslendirdiği Talu şarkıları bu kez Fatma Turgut yorumuyla karşımıza çıktı. Önümüzdeki dönemde de Pamela, Gökçe, Can Ozan, Nüket Duru, Teoman, Melek Mosso gibi önemli isimlerin yorumlarıyla genişlemeye devam edecek. Talu şarkıları albümün dördüncü teklisini Fatma Turgut seslendirmiş. Peki bir başka projeyle konuk edelim biz Fatma Turgut'u. Bu kez 2019 yılında Fikret Şenes şarkılarında karşımıza çıkmıştı. Palavra'yı yorumlamıştı. Bakalım bu yorumunu sevecek misiniz? Palavra yorumuyla Fatma Turgut hayatın ritminde.

0: yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
2: Asırlardır yalnızım.

Geride bıraktığımız yıl Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Kayahan'ın 1991 yılında yayınladığı Yemin Ettim şarkısını Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül yorumuyla dinlemiştik biz de Hayatın Ritminde. Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül yorumuyla bir kez daha kulaklarınızı ulaştırdık. Peki Bahadır Tatlıöz'ü dinlemişken sanatçının yeni bir döneme başladığını hatırlatmak isterim. Münezzeh dönemine giriş yaptı. Kariyerinin en iddialı projelerinden biri olduğunu söylüyor Münezzeh'in. Müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşarken albümün açılışını Ahkam şarkısıyla yapıyor. Söz ve müziğinde Bahadır Tatlıöz imzası var. Bu yeni dönemde yeni bir çağ açıp hayatının ikinci baharına adım attığını söylüyor Bahadır Tatlıöz. Biz de Hayatın Ritminde kendisini dinlemişken Münezzeh'i hatırlatmış olalım. Peki 2'ye 10 kalayla devam edelim iyi müziğe. Hayatın Ritminde çok sevdiğiniz sesler var. Radyonuz açık kalmaya devam etsin.

Düzlese bile yakı diyemem. Aldı kalbimi geri ver diyemem. Nereden çıktın karşıma bilemem. Sen her gün gelsen yok diyemem. Beni çek.

söylese bile yakı diyemem. Aldı kalbimi geri ver diyemem. Nereden çıktın karşıma bilemem. Sen her gün gelsen yok diyemem. Beni çek.

Ben ateştim, sen kundakçı. Öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır, artık öpsem de uyansam mı? Ben ateştim, sen kundakçı. Öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır, artık öpsem de uyansam mı? Beni çek.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Uyku sorunu olmayanlar, güne erken başlayanlar, erken uyanmanın ne kadar faydalı olduğunu bilenler genelde akşam erken yatıyorlar ve fakat uyanmak zorunda olanlar gece çok da erken yatamıyorlar. Özellikle anneler. Hem iş yerinde, dışarıda çalışıp hem de evde annelik görevini üstlenen kadınlar varsa aranızda, az uyuyan annelerin daha çabuk yaşlandığını söylüyorlar. Uykunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu anneler günüydü. Bu vesileyle yayınlanan bir araştırmada uykusuz anne olmanın çabuk yaşlandırdığını ortaya çıkartmış. Özellikle doğumdan sonraki ilk 6 ay içerisinde çok az uyku uyumanın biyolojik yaşımızı 3 ila 7 yaş daha ileri attığını, uyumayan annelerin ne yazık ki daha hızlı yaşlandığını söylüyorlar. Genç kalabilmek için biraz da babalar ilgilenecek bebeklerle, özellikle doğumdan sonra ilk 6 ay annelerin de uyuması gerektiğini bu araştırmayla anladık. Yaşlanmayacağız, yaş alacağız ama ruhumuz hep genç kalacak, hiç şüphesiz.

Giderek yalnızlaşmaya mı başladık? Yalnız olmayı seviyor muyuz? Eğer seçilmiş yalnızlıksa evet bazen seviyoruz ama her zaman değil. Her zaman yalnız olmamalı çünkü yapılan araştırmalar sosyal ortamı kuvvetli olan insanların hem daha sağlıklı hem bağışıklık sistemi kuvvetli olan insanlar olduğunu hem de daha uzun yaşamın sırrının arkadaş ortamlarından geçtiğini, sosyalleşmenin önemli olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden yalnızlık her zaman değil, bazen iyi geliyor bize. Ancak yapılan araştırmalara göre 2014'te misal Türkiye'de %13.9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halkının oranı 2025'te Türkiye'de %20.5'a yükselmiş. Yani insanlar son yıllarda daha hızlı yalnızlaşmaya başladılar ama siz olun, en güzeli yalnızlaşmayın, yalnız kalmayın, bir arada vakit geçireceğiniz, sevdiğiniz insanlar olsun hep yanı başınızda.

Mutluluk satın alınabilecek bir şey değil. Aslında bir hedef gibi gözüküyor ama mutluluk karşımızda, yanımızda, aklımızda, kalbimizde bulunuyor. Paylaşılan anılar, anlamlı ilişkiler, hayatın içindeki küçük deneyimlerle hissedilen bir varoluş hali diyorlar mutluluk için. Peki Dünya Mutluluk Raporu'na göre mutluluğun anahtarı ne acaba? Yapılan araştırmalar der ki mutluluğu nesnel ölçütlerin birikimiyle ilişkilendirirseniz eğer asla yeterince mutlu olamazsınız. Mutlu olmak aslında öznel bir ruh halidir. Misal, başkalarına karşı nazik olmak, iyilik yapmak aslında mutluluğun anahtarıdır diyor yapılan araştırmalar. Sahip olduğunuz hayatın bolluğunu kabul etmek, sahip olduğunuz hayatın güzelliklerini kabul etmek, şükran duymak, şükretmek mutluluktur diyorlar. Hayattaki uğraşlarınızda bir anlam ve amaç bulmak, mutluluk için gerekli. Temel ihtiyaçlarımız doğrultusunda sağlıklı yaşam tercihleri yapmak da hayattaki mutluluğa katkı sağlar diyorlar. Başkalarını önemserseniz, başkalarının sizin hakkınızdaki düşüncelerini önemserseniz, sosyal medyadaki diğer hayatlara özenirseniz, eğer fazlasıyla yalnız kalırsanız mutlu olamazsınız diyorlar. Gerçekten kalıcı bir mutluluk için sosyalleşmek, paylaşmak, bir arada olmak gerekir diyorlar. Peki siz katılıyor musunuz? Dünya Mutluluk Raporu böyle açıklamış ama kişisel mutluluğun anahtarı ne acaba bizim için? Misal, radyoda duyduğumuz çok sevdiğimiz bir şarkı. Misal, yolda giderken tesadüfen gördüğünüz bir arkadaşla oturup bir kahve içmek. Mutluluğun aslında anahtarı çok fazla. Kişiye göre değişkenlik gösteriyormuş gibi olsa da pek çoğumuz için aynı yola çıkıyor. O halde o çok sevdiğiniz şarkıya denk gelmek için bugün de radyonuzun sesini açın, kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Kendirmek istiyorsanız eğer bu rutinde ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Günlük yürüyüşten aldığınız verimi arttırmanın bilimsel yollarını açıklamışlar. Temponuzu arttırın. Yani bunun bilimsel bir açıklaması var evet ama biz zaten biliyoruz tempoyu arttırınca daha fazla kalori yakacağımızı. O halde ne duruyoruz? Biraz daha hareket edeceğiz. Aralıklı yöntemi deneyin. Japon yürüyüş tekniği daha önce bahsetmiştim. 3 dakika hızlı, 3 dakika yavaş. 30 saniyelik hafif koşular ya da 1 dakikalık çok hızlı yürüyüş setleri ekleyerek kalp atış hızınızı dalgalandırarak metabolizmayı hızlandırabilirsiniz diyorlar. Rotanıza yokuş ekleyebilirsiniz. Yürüyüşü güç egzersiziyle birleştirebilirsiniz. Bu yöntemlerle daha fazla kalori yakabilir. Aynı zamanda vücudunuzdaki kas sistemini güçlendirebilirsiniz. Ben hatırlatmış olayım. Günlük rutinlerinizi siz ayarlamayı ihmal etmeyin.

Şimdi yeni nesil biraz daha farklı düşünüyor bize göre. Misal evlenmeyi düşünmüyor pek çoğu ama yapmayın çocuklar. Hayatınızı gerçekten mutlu olarak yaşayabileceğiniz, birleştirebileceğiniz bir eşiniz olmalı diyoruz biz ama onlar yaşlılık planını arkadaşlarıyla yapıyorlarmış. Arkadaşlarıyla birlikte yaşayıp yaşlanmanın iyi bir fikir olduğunu söylüyor bu yeni nesil. Yaşlılık modelinde yaşlanma planları altın kızlar modeliyle aşağı yukarı aynı. Yaşlanmanın zorluklarının üstesinden gelmek için huzur evine alternatif bir model olarak geliştirmişler bunu. Tabi sağlıklı yaşlanmak için biraz da sağlıklı beslenmek ve hareket etmek zorundalar. Zira yeni nesil çok hareket etmiyor, çok da sağlıklı beslenmiyor sanki bana öyle geliyor. Ancak yaşlılık planı yapmaya başlamışlar ve uzun yıllar boyunca yaşlılık deyince akla gelen iki seçeneği de kabul etmiyorlar. Ya yalnız yaşayacaksın ya da bir bakım merkezine taşınacaksın derlerdi. Ancak yeni nesil arkadaşlarıyla yaşlanmayı planlıyormuş. Bakalım onlar sağlıklı yaşlansınlar da bizler de o günleri görelim. Tabii hayat izin verirse.

Bakanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Son yıllarda çok fazla unutkanlaşmaya başladık diyoruz ya, aslında unutmak da çok önemli biliyor musunuz? Ama gereksiz şeyleri unutmak önemli. Nasıl ki hatırlamak önemli, unutmanın da hatırlamak kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Ve bilim insanlarına göre kendinize unutmayı öğretebilirsiniz diyorlar. Neredeyse yetişkinlerin 4'te 3'ünün sadece eğlenmek için değil, hafızayı geliştirmek amacıyla bulmaca gibi oyunlar oynadığını söylüyor araştırmalar. Güçlü bir hafıza ve zekanın ilerleyen yaşlarda da bizim için önemli olduğunu söylüyorlar. Ancak bilişsel bilim insanları hafızaya aşırı odaklanmanın, unutmanın da hatırlamak kadar önemli bir beceri olarak karşımıza çıktığını söylüyorlar. Eğer unutamasaydık zihinlerimiz gereksiz eski, hatta duygusal olarak acı verici şeylerle dolup taşardı diyorlar. Bu yüzden unutmak da en az hatırlamak kadar beceri istiyormuş. Yani hatırlamak için yaptığımız bazı şeyleri unutabilmek için de yapabilmeliyiz aslında. Gereksiz şeyleri unutun gitsin hayatınızdan, aklınızdan, zihninizden. Çıkartın gitsin gereksiz şeyleri. Eski şeyleri hatırlamayın. Çok da önemli değil. Hayatınıza negatif etkisi olmasın.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Özellikle yaz yaklaşırken, bu bahar döneminde, hele ki yaz gelmeden önceki son çıkışta aldığımız o son 3-5 kiloyu vermek için çabalarken, eğer geceleri ışık açıkta uyuyorsanız kilo veremezsiniz. Yapılan araştırmalar geceleri ışıkları açık uyuyanların, bilgisayar ya da telefon ışığına maruz kalanların kilo veremediğini, hatta bir de üstüne kilo aldığını söylüyor. Özellikle ışıklı ortamda ya da televizyonun karşısında uyuyan kişilerin 5 kilodan daha fazla kilo alma riskinin %17 daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Gece ışığa maruz kalanların obezite riskinin ise %33 daha fazla olduğunu ortaya çıkartmışlar. Aynı zamanda gece ışığı tokluk hissini kontrol eden leptin hormonunu da bozuyormuş. Dolayısıyla bu yüzden kilo alıyormuşuz. Kilo veremiyormuşuz. Bunu geçtik, bir de üstüne kilo alıyormuşuz. Gece özellikle yatağa girmeden bir saat önce o telefonu, tableti, bilgisayarı, televizyonu, her şeyi bir kenara bırakacaksınız. Karanlık odada uyuyacaksınız. Serin odada uyuyacaksınız. Zira serin 21 derece ve altındaki bir sıcaklıkta uyumanın metabolizmayı da hızlandırdığını söylüyorlar. Bu da aklınızda olsun. Tabii metabolizmayı hızlandırmak isterseniz gün içinde de bol bol hareket edin. Mesela en sevdiğiniz şarkılarla dans edin.

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Hayatın acısı da var, tatlısı da var. Hepimizin geçirdiği güzel anlar, güzel zamanlar da var, zor zamanlar da var. İşte o zor zamanlarda eğer kız arkadaşlarınızla vakit geçirirseniz hanımlar, erkekler için değil bu araştırma kadınlar için, kortizol seviyemizin daha düşük olduğunu ortaya çıkartmışlar. Zor zamanlarda kız kıza vakit geçirmenin kortizol yani stres hormonunu düşürdüğünü, özellikle bu zor zamanları atlatabilmenin çok daha kolay olduğunu ortaya çıkartmış. Kız arkadaşlarla kurulan güçlü bağların stresli anlarda güvenli bir alan oluşturduğunu tespit etmişler bilimsel araştırmalar. Her zaman yalnızlık değil de sevdiğimiz insanlarla bir arada olmanın ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz aslında.

Haftanın ortancasında güzel bir çarşamba gününde günün, anın, hayatın ritmini yakaladık. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmini birlikte yakalıyoruz. Siz de bize eşlik etmek isterseniz radyonuz hep ayarlı olsun bu frekansa. Kulağınız hep hayatın ritminde olsun. Yarın yine aynı saatlerde yine burada görüşmek üzere. Hayatın ritmiyle görüşmek üzere. Bugünü hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

geçmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Düşünsenize, kırmızı ışıkta geçiyorsunuz ve sizi bir insan değil bir robot durduruyor. Memur bey, bu sefere mahsus görmezden gelseniz deseniz muhtemelen size sadece sıfırla birlerle cevap verecek. Teknoloji ve yapay zeka sadece telefonlarımıza değil artık sokaklarımıza da indi. Bakalım bizim buralara ne zaman uğrayacaklar? Ben de merak ediyorum gerçekten.

Otonom robotlar, kendi kendini kullanan araçlar, gelecekte yaşamaya başladık değil mi? Ama bunun da riskleri var. Mesela Kaliforniya'da artık otonom araçlar dokunulmazlıklarını kaybediyorlar. Kaliforniya'da bugüne kadar büyük bir yasal boşluk varmış. Polis içinde sürücü olmayan bir araç trafik kuralı ihlali yaptığında kime ceza yazacağını bilmiyordu. 1 Temmuz 2026 itibariyle bu durum resmen değişiyor. Eğer sürücüsüz bir araç kuralı ihlali yaparsa polis memuru cezayı doğrudan aracı üreten veya işleten şirkete kesecek. Gayet mantıklı.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Bir başka keyifli konuya geçiyorum. Bu İngilizler gerçekten ilginçler. Genelde soğuk. Hatta İngiliz esprileri malum ünlüdür biliyorsunuz. Çok gülemeyiz ama... Yarışmaları çok enteresan oluyor. Hani bazen birilerini ikna etmek için 1000 dereden su getiririz ya. İngilizler bunu solucanlar için yapıyorlar. Güney İngiltere'de her yıl düzenlenen meşhur solucan cezbetme şampiyonası yine yapıldı. Kural çok basit. Toprağı kazmak kesinlikle yasak. Ama o solucanları bir şekilde yüzeye çıkarmanız lazım. Yarışmacılar toprağa şarkı mı söylemedi, enstrüman mı çalmadı, özel ritimlerle yeri mi titretmedi? Görenlerin neler oluyor burada dediği bu festivalde amaç en çok solucanı toprağın altından ikna edip yukarı çıkaranı şampiyon oluyorsun.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dünyanın en prestijli gecesi Oscar cephesinden. Teknoloji ve sanatı karşı karşıya getiren dev bir haberim var. Akademi yapay zeka mı yoksa insan emeği mi tartışmasına son noktayı koydu. 98. Akademi ödülleri öncesinde Hollywood'u sallayan o yeni kurallar da yürürlüğe girdi. Artık yapay zeka tarafından yazılan senaryolar en iyi özgün senaryo veya en iyi uyarlama senaryo kategorilerinde yarışamayacak. We'll be right back.

Sesinin en sevilen, en çok konuşulan ve gizemi hiç bitmeyen ismi. Prenses Diana. Yıllar sonra kendi sesiyle geri dönüyor. 2027 yılı halkın prensesini almak isteyenler için oldukça sarsıcı ve duygusal bir yıl olmaya aday. Evet, yeni Diana belgeseli var. Belgesel Diana'nın 91 yılında gizlice kaydettiği yaklaşık 5 saatlik ses kayıtlarına dayanıyor. Yeni bir belgeseli bekliyorduk aslında. Malum her 3-5 yılda bir Prenses Diana ile ilgili konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Öyle görünüyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bitkin hissediyor olabilirsiniz. Hani bazen çok dolduğumuzda şu beynimi bir formatlasam, sinirlerimi sıfırlasam deriz ya. Bilim insanları diyor ki boşuna uğraşmayın, o iş öyle olmuyor. Sinir sistemimiz maalesef bir bilgisayar gibi tek tuşta kendine gelmiyor. Peki ne yapacağız diyenler? Sihirli bir değnek aramak yerine düzenli uykunun, açık havada bir yürüyüşün ve en önemlisi ruhumuzu dinlendirmenin gücüne inanacağız. Belki beynimizi sıfırlayamıyoruz ama en azından bir kahve molasıyla sistemimizi yavaşlatabiliriz.

şeyler değişiyor ama değişmeyen tek bir şey var. Birilerinin bize siz böyle yeterince iyi değilsiniz deme çabası. Şimdi de gözleri genç beylere dikmişler. Adına da Lux Maxing dedikleri görüntüyü kusursuzlaştırma yarışı. Eskiden ne kadar kas o kadar karizma denirdi. Şimdi işler değişti. Artık daha ince, daha keskin, daha yağsız bir görüntü moda. Genç dinleyenlerimiz, aynadaki aksinize barışık olmak, bir algoritmanın size çizdiği o sentetik sınırlardan bence çok daha kıymetli. Bizi kalıplara sokmaya çalışanlara inat, kendimiz gibi olmaya devam edelim.

dinleyenler, teknoloji öyle bir yere geldi ki artık fazla mükemmel olmak ayıp karşılanıyor. Dış görünümüzle mükemmel olmaya çalışıyoruz. Ya biz yapay zekaya benzemeye çalışıyoruz, o da bize benzemeye çalışıyor. Yapay zekanın o kusursuz, hatasız ve biraz da ruhsuz elektronik postalarından sıkılanlar için yeni bir icat çıkmış, Sincerely. Bu uygulama ne yapıyor derseniz, bizim pırıl pırıl e-postalarımıza kasten yazım hataları, yani meşhur typoları ekliyor. Bu hale geldik yani. O bize benzemeye çalışıyor, biz ona benzemeye çalışıyoruz. Gerçekten dünyanın çivisi çıktı.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Robert Hetemo bir video paylaştı, belki görmüşsünüzdür. Şöyle diyor şarkıcı: sabah kalktım, canım kıymalı börek çekti. Telefonu bir açtım, karşımda kıymalı börek reklamı. Algoritma düşüncelerimi mi okuyor diye soruyor. Haklı, kim yaşasa neler oluyor der. Gerçekten de telefonlar bizi dinliyor olabilir mi? Yoksa bizi bizden daha mı iyi tanıyorlar? Ya bununla ilgili çok yorum var. Ama bence bir şey düşündüğünüzde ya da öğrendiğinizde onu her yerde görmeye başlarsınız ya. Belki o reklam hep oradaydı ama siz kıymalı böreği düşünene kadar onu fark etmedik. Yani ben böyle açıklıyorum. Bizi dinliyor olamazlar.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Sonuç olarak sevgili Robert Emo ve sevgili dinleyenler, belki telefonlar beynimize henüz çip takmadı ama alışkanlıklarımızı o kadar iyi analiz ettiler ki neyi ne zaman isteyeceğimizi bizden önce kestiriyor olabilirler. Yine de kıymalı böreğin tadını hiçbir zaman öğrenemeyecekler. Bir de bu açıdan bakalım.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın dördüncü gününde aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem. Sizlerleyim. Hoşçakalın.

Haftayı ortaladık. Bu güzel çarşamba gününde günün ritmini yakalamaya başladık sizler de. Anın, hayatın, günün ritmini yakalamak istiyorsanız radyonuzun sesini biraz daha açıyorsunuz. Günün en keyif veren programı Hayatın Ritmi başlıyor. Ben Raynem, mikrofon başına geçiyorum. Siz de radyonuzun başında oluyorsunuz bu iki saat boyunca. Bu güzel çarşambadan birlikte keyif alıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle Hayatın Ritmi başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Müzik dünyasının duayen isimlerinin şarkılarının yorumlandığı projeler çok dikkat çekiyorlar. Bu kez karşımıza Talu Şarkıları projesiyle çıktı Fatma Turgut. Türk pop müziğinin söz yazarlığında iz bırakan isimleri Çiğdem Talu ve Zeynep Talu'nun zamansız eserleri Talu Şarkıları projesiyle yeni nesil yorumcularla yeniden hayat buluyor ki projenin dördüncü teklisi işte öyle bir şey. Fatma Turgut'un güçlü ve karakteristik vokalleriyle dinleyicisiyle buluştu. Daha önce Gripin Meraved'e Yaşar gibi isimlerin seslendirdiği Talu Şarkıları bu kez Fatma Turgut yorumuyla karşımıza çıktı. Önümüzdeki dönemde de Pamela, Gökçe, Can Ozan, Nüket Duru, Teoman, Melek Mosso gibi önemli isimlerin yorumlarıyla genişlemeye devam edecek. Talu Şarkıları albümün dördüncü teklisini Fatma Turgut seslendirmiş. Peki bir başka projeyle konuk edelim biz Fatma Turgut'u. Bu kez 2019 yılında Fikret Şenes şarkılarında karşımıza çıkmıştı. Palavra'yı yorumlamıştı. Bakalım bu yorumunu sevecek misiniz? Palavra yorumuyla Fatma Turgut hayatın ritminde.

0: Yol Yardım Hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Asırlardır yalnızım.

Geride bıraktığımız yıl Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Kayahan'ın 1991 yılında yayınladığı Yemin Ettim şarkısını Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül yorumuyla dinlemiştik biz de Hayatın Ritminde. Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül yorumuyla bir kez daha kulaklarınızı ulaştırdık. Peki Bahadır Tatlıöz'ü dinlemişken sanatçının yeni bir döneme başladığını hatırlatmak isterim. Münezzeh dönemine giriş yaptı. Kariyerinin en iddialı projelerinden biri olduğunu söylüyor Münezzeh'in. Müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşarken albümün açılışını Ahkam şarkısıyla yapıyor. Söz ve müziğinde Bahadır Tatlıöz imzası var. Bu yeni dönemde yeni bir çağ açıp hayatının ikinci baharına adım attığını söylüyor Bahadır Tatlıöz. Biz de Hayatın Ritminde kendisini dinlemişken Münezzeh'i hatırlatmış olalım. Peki 2-10 kalayla devam edelim iyi müziğe. Hayatın Ritminde çok sevdiğiniz sesler var. Radyonuz açık kalmaya devam etsin.

Düz dese bile yakı diyemem. Aldı kalbimi geri ver diyemem. Nereden çıktın karşıma bilemem. Sen her gün gelsen yok diyemem. Beni çek.

Sana gül diyemem, yanıyor kalbimin ucu, söndüremem. Dünya düz dese bile yakı diyemem. Aldı kalbimi geri ver diyemem. Nereden çıktın karşıma bilemem. Sen her gün gelsen yok diyemem. Beni

Ben ateştim, sen kundakçı. Öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır, artık öpsen de uyansam mı? Ben ateştim, sen kundakçı. Öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır, artık öpsen de uyansam mı?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Uyku sorunu olmayanlar, güne erken başlayanlar, erken uyanmanın ne kadar faydalı olduğunu bilenler genelde akşam erken yatıyorlar ve fakat uyanmak zorunda olanlar gece çok da erken yatamıyorlar. Özellikle anneler. Hem iş yerinde, dışarıda çalışıp hem de evde annelik görevini üstlenen kadınlar varsa aranızda, az uyuyan annelerin daha çabuk yaşlandığını söylüyorlar. Uykunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Anneler Günü'ydü. Bu vesileyle yayınlanan bir araştırmada uykusuz anne olmanın çabuk yaşlandırdığını ortaya çıkartmış. Özellikle doğumdan sonraki ilk 6 ay içerisinde çok az uyku uyumanın biyolojik yaşımızı 3 ila 7 yaş daha ileriye attığını, uyumayan annelerin ne yazık ki daha hızlı yaşlandığını söylüyorlar. Genç kalabilmek için biraz da babalar ilgilenecek bebeklerle, özellikle doğumdan sonra ilk 6 ay annelerin de uyuması gerektiğini bu araştırmayla anladık. Yaşlanmayacağız, yaş alacağız ama ruhumuz hep genç kalacak, hiç şüphesiz.

Giderek yalnızlaşmaya mı başladık? Yalnız olmayı seviyor muyuz? Eğer seçilmiş yalnızlıksa evet bazen seviyoruz ama her zaman değil. Her zaman yalnız olmamalı çünkü yapılan araştırmalar sosyal ortamı kuvvetli olan insanların hem daha sağlıklı hem bağışıklık sistemi kuvvetli olan insanlar olduğunu hem de daha uzun yaşamın sırrının arkadaş ortamlarından geçtiğini, sosyalleşmenin önemli olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden yalnızlık her zaman değil, bazen iyi geliyor bize. Ancak yapılan araştırmalara göre 2014'te misal Türkiye'de %13.9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halkının oranı 2025'te Türkiye'de %20.5'a yükselmiş. Yani insanlar son yıllarda daha hızlı yalnızlaşmaya başladılar ama siz olun, en güzeli yalnızlaşmayın, yalnız kalmayın, bir arada vakit geçireceğiniz, sevdiğiniz insanlar olsun hep yanı başınızda.

Mutluluk satın alınabilecek bir şey değil. Aslında bir hedef gibi gözüküyor ama mutluluk karşımızda, yanımızda, aklımızda, kalbimizde bulunuyor. Paylaşılan anılar, anlamlı ilişkiler, hayatın içindeki küçük deneyimlerle hissedilen bir varoluş hali diyorlar mutluluk için. Peki Dünya Mutluluk Raporu'na göre mutluluğun anahtarı ne acaba? Yapılan araştırmalar der ki mutluluğu nesnel ölçütlerin birikimiyle ilişkilendirirseniz eğer asla yeterince mutlu olamazsınız. Mutlu olmak aslında öznel bir ruh halidir. Misal başkalarına karşı nazik olmak, iyilik yapmak aslında mutluluğun anahtarıdır diyor yapılan araştırmalar. Sahip olduğunuz hayatın bolluğunu kabul etmek, sahip olduğunuz hayatın güzelliklerini kabul etmek, şükran duymak, şükretmek mutluluktur diyorlar. Hayattaki uğraşlarınızda bir anlam ve amaç bulmak mutluluk için gerekli. Temel ihtiyaçlarımız doğrultusunda sağlıklı yaşam tercihleri yapmak da hayattaki mutluluğa katkı sağlar diyorlar. Başkalarını önemserseniz, başkalarının sizin hakkınızdaki düşüncelerini önemserseniz, sosyal medyadaki diğer hayatlara özenirseniz, eğer fazlasıyla yalnız kalırsanız mutlu olamazsınız diyorlar. Gerçekten kalıcı bir mutluluk için sosyalleşmek, paylaşmak, bir arada olmak gerekir diyorlar. Peki siz katılıyor musunuz? Dünya Mutluluk Raporu böyle açıklamış ama kişisel mutluluğun anahtarı ne acaba bizim için? Misal radyoda duyduğumuz çok sevdiğimiz bir şarkı. Misal yolda giderken tesadüfen gördüğünüz bir arkadaşla oturup bir kahve içmek. Mutluluğun aslında anahtarı çok fazla. Kişiye göre değişkenlik gösteriyormuş gibi olsa da pek çoğumuz için aynı yola çıkıyor. O halde o çok sevdiğiniz şarkıya denk gelmek için bugün de radyonuzun sesini açın, kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Güzel bir gün daha başladı. Peki bugün kendiniz için ne yapmaya karar verdiniz? Misal küçük bir yürüyüş olabilir mi acaba? Uzmanlar yürüyüşün hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için en erişilebilir egzersizlerden biri olduğunu söylüyorlar. Aynı sürede daha fazla kalori yakmak ve kas sistemini güçlendirmek istiyorsanız eğer bu rutinde ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Günlük yürüyüşten aldığınız verimi arttırmanın bilimsel yollarını açıklamışlar. Temponuzu arttırın. Yani bunun bilimsel bir açıklaması var evet ama biz zaten biliyoruz tempoyu arttırınca daha fazla kalori yakacağımızı, o halde ne duruyoruz, biraz daha hareket edeceğiz. Aralıklı yöntemi deneyin. Japon yürüyüş tekniği, daha önce bahsetmiştim. 3 dakika hızlı, 3 dakika yavaş. 30 saniyelik hafif koşular ya da 1 dakikalık çok hızlı yürüyüş setleri ekleyerek kalp atış hızınızı dalgalandırarak metabolizmayı hızlandırabilirsiniz diyorlar. Rotanıza yokuş ekleyebilirsiniz. Yürüyüşü güç egzersiziyle birleştirebilirsiniz. Bu yöntemlerle daha fazla kalori yakabilir. Aynı zamanda vücudunuzdaki kas sistemini güçlendirebilirsiniz. Ben hatırlatmış olayım. Günlük rutinlerinizi siz ayarlamayı ihmal etmeyin.

Şimdi yeni nesil biraz daha farklı düşünüyor bize göre. Misal evlenmeyi düşünmüyor pek çoğu ama yapmayın çocuklar. Hayatınızı gerçekten mutlu olarak yaşayabileceğiniz, birleştirebileceğiniz bir eşiniz olmalı diyoruz biz ama onlar yaşlılık planını arkadaşlarıyla yapıyorlarmış. Arkadaşlarıyla birlikte yaşayıp yaşlanmanın iyi bir fikir olduğunu söylüyor bu yeni nesil. Yaşlılık modelinde yaşlanma planları altın kızlar modeliyle aşağı yukarı aynı. Yaşlanmanın zorluklarının üstesinden gelmek için huzur evine alternatif bir model olarak geliştirmişler bunu. Tabii sağlıklı yaşlanmak için biraz da sağlıklı beslenmek ve hareket etmek zorundalar. Zira yeni nesil çok hareket etmiyor, çok da sağlıklı beslenmiyor sanki bana öyle geliyor. Ancak yaşlılık planı yapmaya başlamışlar ve uzun yıllar boyunca yaşlılık deyince akla gelen iki seçeneği de kabul etmiyorlar. Ya yalnız yaşayacaksın ya da bir bakım merkezine taşınacaksın derlerdi. Ancak yeni nesil arkadaşlarıyla yaşlanmayı planlıyormuş. Bakalım onlar sağlıklı yaşlansınlar da bizler de o günleri görelim. Tabii hayat izin verirse.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Son yıllarda çok fazla unutkanlaşmaya başladık diyoruz ya, aslında unutmak da çok önemli biliyor musunuz? Ama gereksiz şeyleri unutmak önemli. Nasıl ki hatırlamak önemli, unutmanın da hatırlamak kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Ve bilim insanlarına göre kendinize unutmayı öğretebilirsiniz diyorlar. Neredeyse yetişkinlerin 4'te 3'ünün sadece eğlenmek için değil, hafızayı geliştirmek amacıyla bulmaca gibi oyunlar oynadığını söylüyor araştırmalar. Güçlü bir hafıza ve zekanın ilerleyen yaşlarda da bizim için önemli olduğunu söylüyorlar. Ancak bilişsel bilim insanları hafızaya aşırı odaklanmanın, unutmanın da hatırlamak kadar önemli bir beceri olarak karşımıza çıktığını söylüyorlar. Eğer unutamasaydık zihinlerimiz gereksiz eski, hatta duygusal olarak acı verici şeylerle dolup taşardı diyorlar. Bu yüzden unutmak da en az hatırlamak kadar beceri istiyormuş. Yani hatırlamak için yaptığımız bazı şeyleri unutabilmek için de yapabilmeliyiz aslında. Gereksiz şeyleri unutun gitsin hayatınızdan, aklınızdan, zihninizden. Çıkartın gitsin gereksiz şeyleri. Eski şeyleri hatırlamayın. Çok da önemli değil. Hayatınıza negatif etkisi olmasın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Özellikle yaz yaklaşırken, bu bahar döneminde, hele ki yaz gelmeden önceki son çıkışta aldığımız o son 3-5 kiloyu vermek için çabalarken, eğer geceleri ışık açıkta uyuyorsanız kilo veremezsiniz. Yapılan araştırmalar geceleri ışıkları açık uyuyanların, bilgisayar ya da telefon ışığına maruz kalanların kilo veremediğini, hatta bir de üstüne kilo aldığını söylüyor. Özellikle ışıklı ortamda ya da televizyonun karşısında uyuyan kişilerin 5 kilodan daha fazla kilo alma riskinin %17 daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Gece ışığa maruz kalanların obezite riskinin ise %33 daha fazla olduğunu ortaya çıkartmışlar. Aynı zamanda gece ışığı tokluk hissini kontrol eden leptin hormonunu da bozuyormuş. Dolayısıyla bu yüzden kilo alıyormuşuz. Kilo veremiyormuşuz. Bunu geçtik, bir de üstüne kilo alıyormuşuz. Gece özellikle yatağa girmeden bir saat önce o telefonu, tableti, bilgisayarı, televizyonu, her şeyi bir kenara bırakacaksınız. Karanlık odada uyuyacaksınız. Serin odada uyuyacaksınız. Zira serin 21 derece ve altındaki bir sıcaklıkta uyumanın metabolizmayı da hızlandırdığını söylüyorlar. Bu da aklınızda olsun. Tabii metabolizmayı hızlandırmak isterseniz gün içinde de bol bol hareket edin. Mesela en sevdiğiniz şarkılarla dans edin.

Hayatın acısı da var, tatlısı da var. Hepimizin geçirdiği güzel anlar, güzel zamanlar da var, zor zamanlar da var. İşte o zor zamanlarda eğer kız arkadaşlarınızla vakit geçirirseniz hanımlar, erkekler için değil bu araştırma, kadınlar için, kortizol seviyemizin daha düşük olduğunu ortaya çıkartmışlar. Zor zamanlarda kız kıza vakit geçirmenin kortizol, yani stres hormonunu düşürdüğünü, özellikle bu zor zamanları atlatabilmenin çok daha kolay olduğunu ortaya çıkartmış. Kız arkadaşlarla kurulan güçlü bağların stresli anlarda güvenli bir alan oluşturduğunu tespit etmişler bilimsel araştırmalar. Her zaman yalnızlık değil de sevdiğimiz insanlarla bir arada olmanın ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz aslında.

Haftanın ortancasında güzel bir çarşamba gününde günün, anın, hayatın ritmini yakaladık. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmini birlikte yakalıyoruz. Siz de bize eşlik etmek isterseniz radyonuz hep ayarlı olsun bu frekansa. Kulağınız hep hayatın ritminde olsun. Yarın yine aynı saatlerde yine burada görüşmek üzere. Hayatın ritmiyle görüşmek üzere. Bugünü hoşça kalın.

0: 24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.
1: Elleri gider, ellerimi hep. Canımı yakar beni severek. Öyle bir bakar gözlerime.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar. Bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

0: tutardı.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?